0: magufishi yona sire buji vende mino fudu yona adeso magufishi
1: woni baba ni ama me honto me adra chinwo
2: na na den sanu ne kuno
1: kuponya no woni baba ni ama me honto me adra nyano
2: dada den sanu ne kuno
1: kupo woni o
3: aja pia bema mo okukoduru mu okukoduru fo nyensemu nyansafo nyimdie mu nyimdifo what about nasi kuko woni amansan etawachi
1: Dada,
3: what about nasi? Kuko wani amansan etawachi.